Ama şu an hece ev bun girintirin nüçen navaruje girede yara uşa Suriye bu rojava ekrusani mecbere peşkeş kirin. Bir nitkere koşede uden başbe.

gün, ya Allah. Ya Allah, ben perizi, ya Allah. Ya Allah, ben perizi kesin boşvanı, huay gen, Allah'ım, huay gen, zor etersin, başım diyor ki, ya Allah. Nasıl gibiyim, nasıl gibiyim, ya Allah.

Canavada Nurçay'ın kanalı Hacda Mühev Baş, Bıdgel Hoğdan'a, Bude Mujmeyra, Behdinam, Çendiyim, Babetan ve Bısar Nurçay'ın destek. Arema Kurdistan'ı Xabu Yasa Abu C, 2027 berhevd ket, Gora'yı xamlandına hejiyen zarayen Arema Kurdistan'ı, Dibu C, Iraqı'dan neziki 29 trilyon dinara. Civata çav deri ünür xandına pevajua ştiye be serokatiya serokomare Türkiye kom dibet. Ersan kombon be behsa çekirna lijneyin laveki te tekirin, de kombon eda behsa çekirna lijneyin diji te tekirin. Bajaroke Türkiye erişi ser hejmaraya ka kirekarin Kürtiyen Bakore Kurdistan'ı ha tekirin. Parlamentareka partiya demejit bejit erişi ser heft. Tek esan hatiye kirim.

0: ser gelur da kalan iwo değer miwa ser gelur da kalan iwo
1: açunca sehe esan daimena tanmaye ya bastum diyor.